0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bekledim.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

devam. Sen diye sigaramı yaksım ama gözümde sen tütüyorsun duman duman. Ölümde sen, zulümde sen çıkamam.

dudaklarımda tonlarca sen. Ölümde sen, zulümde sen, çıkamadım bu işin.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
2: iyi finans. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Radio S.

0: sen haddini haddini bil.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo S.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
8: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
9: Namütenayi muhabbet.
10: Bursa Radyo S.

0: abi. Resim sanatı da yok ki. Çizmeye kalksak Cin Ali versiyonu bir şey çıkıyor. Orada da tutturamıyoruz. 10-10 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 12'ye kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Pazartesi gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarıda oldukça sıcak bir hava ve haftanın ilk iş günü. Artık okulların tatili olduğunu bu sabah trafikte biraz daha iyi anladık. Böyle diğer günlere göre daha böyle bir sakindi. Nazar değmesin. Yeni 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. İyi bir gün olsun, iyi bir hafta olsun, iyi bir program olsun. Hoş geldiniz.
1: Uçakcan. Bursa Radyo S.

0: buharlaşma arasında geçtiği için hani o eski yaz tadını bulamıyoruz. Ve bu söz sürekli aklımıza geliyor. Neydi o eski günler be diye. Ama hakikaten neydi o eski günler? Yani eski yazlarda da sıcak oluyordu ama şimdi arkadaş bambaşka bir boyuta geçtik yani. Şikayetçi misin dersen ben yine de çok şikayetçi değilim. Hep söylüyorum yani Şubat doğumlu olmama rağmen ben bir yaz insanıyım. Yani tamam hani sıcak mıcak öf öf derledik piştik falan diyor. Yaz be abi yine. Avrupa bu arada kasıp kavruluyor. Yani 50 derecelerden falan bahsediyorlar artık. Ölüm sayıları arttı. Biz biraz daha buna bağışıklığımız yüksek. Daha hani Avrupa'ya göre daha sıcak iklime sahip bir ülkeyiz. Avrupa hani alışmadığı için biraz zorluk yaşıyor bu konuda. Ha, bu sıcaklar bizde de olacak o ayrı bir şey. Var ama yani daha da fazlası olacak. Öyle hani bundan böyle 10 yıl öncesinin yazlarını hatta 15 yıl öncesinin yazlarını düşünün. Yaşları yetenler. O zamanların şarkısı böyle değil mi? Hani böyle arabayla gidiyorsun hafiften cam açık. Böyle bangır bangır çalmıyorsun tabii de. Öyle tatlı tatlı böyle bir esinti geliyor. Akşam yolculuğu, akşam üzeri yolculuğu falan. Tam o zamanların şarkısı. Mebru ile radyonuzdaydı efendim. Hakikaten sıcakları yaşıyoruz yalnız. Efendim malum tatil geldi ve tabii ki uzmanlardan da uyarılar geliyor. Şimdi ebeveynler bir yüzleşme ile karşı karşıya. Biz 2-3 ay bu çocukla ne yapacağız? Hele bir de ergenlik dönemine geldiyse abo. Ergenlik dönemine geldiyse ve bir de erkekse durum da çok daha fazla sıkıntılı. Tabletler. Şimdi ebeveynlerin tablet savaşı başladı. Kimisi mesela verip kurtuluyor al ne halin varsa gör diye. Büyük bir hata, çok büyük bir hata. Kimisi mümkün olduğu kadar savaşa direnmeye çalışıyor ki yeni nesil çocuklar çok zeki. Çok zeki ve manipülasyon konusunda oldukça başarılılar. Bunu net olarak söyleyebilirim. Alttan yürüyor, üstten çıkıyor. Seni suçlu gibi hissettiriyor, o tableti alıyor. Ama bu oyuna gelmeyin efendim. Bakın neydi uyarılır hatta söyleyelim. 0-3 yaşa kadar kesinlikle yasak. 3-6 yaş arası günde sadece yarım saat. 6 kaçtı 12 15 neyse artık 6'dan sonra günde 1 saat en fazla 6 yaşından sonrakiler için. Bu kuralı mutlaka uygulayın. Ha gerçi hani direkt olarak savaşı kaybedip tablete esir olan ebeveynler var. Hani ya şunu ver şunu da sussun deyip mesela. Esasında o an iyi yapıyormuşsunuz gibi oluyor veya çocuğun sesi çıkmıyormuş gibi oluyor ama esasında çocuğa en büyük kötülüğü yapıyorsunuz farkında olmadan. Plan program önemli çünkü. Ve bakın böyle bir uyarı var. Ekranlar bebekleri zehirliyor denmiş ki bebeklere kadar düştü tablet kullanımı. Yani 50 yaşındaki abiler ablalar kullanamıyor. Bebekler bu tableti haldır alır kullanıyor efendim bir de bu var yani. Onlar teknolojiyle doğdular. Komple yasaklamak olmaz tabii ki. İngiltere'de bakın 4 üniversitenin yürüttüğü kapsamlı araştırma 2 yaş altındaki bebeklerde ekran süresinin gelişim üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu yaş grubunda tablet, akıllı telefon ve diğer dijital cihazların düzenli kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti. Bir de özellikle telefon konusunda mesela babalar çok tedirgin oluyor. Çocuğun elinde telefon geçtiği zaman o kilit ekranını açsa bir türlü açmasa bir türlü. Yani hiçbir şey olmasa bile bak telefonda riskli bir şey olmasa bile bu arkadaş WhatsApp gruplarına o sırada yanlışlıkla girmiş olsa... Hani sadece oradaki sohbetler bile çocuğun gözündeki o baba imajını yerle bir edecek. Baba bu sen misin? Evladım öyle değil o, öyle değil o, öyle değil o. Yanlış. Bunlar büyük sıkıntı oluyor. Ha bir şeyler çevirenler tabii ki çok daha fazla geriliyor ayrı bir şey. Bir taraftan da anne babaya bakıyor. Babanın yani babanın bildiğin telefonla imtihanı oluyor. Bakalım çocuğun elindeyken nasıl tepki veriyor? Efendim araştırmacılar bu yaş grubunda tablet, akıllı telefon ve diğer dijital cihazların düzenli kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti. Çalışmada ekran kullanımının ebeveynle bağ kurma, dil gelişimi ve fiziksel oyun süresini olumsuz etkileyebileceği, uyku sorunları, aşırı uyarılma, göz sağlığı problemleri ve çocukluk çağı obezitesi riskini artırabileceğini belirtiyor. Hepsi önemli, özellikle çocukluk çağı obezitesi. Çünkü neden? Çocuk tablet başında kalıyor, bilgisayar başında kalıyor hareketsizlikten. Yani çocuğun hareket etmesi gerekiyor, koşması gerekiyor, yerlerde yuvarlanması gerekiyor. Hani o arkadaş hani kimse çocuğuna kıyamaz tabii ki ama o dizin diz bir yaralanması gerekiyor onun yani. Çünkü onun gelişimi için o. Hepimiz öyle diz dirsek bizim hep şeydi yani, yara bere içindeydi. Hatta daha fazla abartılı düşün bile yanak, burun. Tabii o kadara gerek yok da. Ama hani çocuğun koşturması gerekiyor. Enerjiyi atması gerekiyor. Sen çocuğa sussun diye tableti veriyorsun. Çocuğun esasında zaten zırlamasının ana sebeplerinden bir tanesi de o yani. Çocuk hareket edemiyor yani. Enerjiyi atamıyor. Huysuzluğa başlıyor bir daha. Git koştur biraz. Gerçi koşturacak alan da pek yok ama sonuç itibariyle ne olursa olsun işte bu ekranlara dikkat etmek gerekiyor. Ekran sürelerine özellikle dikkat etmek gerekiyor sevgili dinleyenler. 10-25 saatler Radyo S'te. Pazartesi günü öğlenle buluşturuyoruz. Oğuz diyor ki abi çok derin konulara girmesen mi? Bak derin konulara giriyoruz ama bir taraftan da uyarıyoruz. Hani uyarıcı, uyarılmak olarak kabul et bunu. Hani eve gittiğin zaman falan. Hani çoluk çocuk varsa bak bunlar olabilir diye bak bir taraftan yani. Hani oradan bir aydınlatma yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu yoksa biz. Hani insanlar zor durumda kalsa öyle bir şey yok, asla yok. Özlem kolay gelsin Mahmut Bey. İyi bir hafta diliyorum ben de demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin efendim. Bir adet İrem Derici dinleyelim. Durum çok acil. Hemen ardından devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakcan.

Efendim bakınız, Hindistan'a gideceğiz. Şimdi Hindistan'da sıra dışı olaylar çok fazla oluyor. Hatta maalesef sıra dışı ölümler de çok fazla oluyor. Yani ölüm tabii ki kötüdür, ölüm soğuktur yani. Hani kötüdür demeyelim ama hepimiz öleceğiz zaten. Ve yarına çıkmaya senedimizin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz, o ayrı. Ama hani soğuktur ölüm. Ama ve lakin bazı ölümler oluyor Hindistan'da. Hani evet soğuk moğuk ama abi insan gülmeden de kendini alamıyor yani gülmekten. Bu Allah'tan bir ölüm haberi değil ama Hindistan'da böyle absürt şeyler çok yaşanıyor. Muhtemelen hani nüfusun çok kalabalık olmasıyla beraber gelişmişlik seviyesinde de aynı paralelde bir yükselme olmadığından kaynaklı diye düşünüyoruz. Sadece bu bir düşünme yani. Bu daha çok işte sosyologların, psikologların işi. Biz öyle aklıma geleni söylüyorum yani. Bakın Hindistan'da bir casusluk soruşturması. Yaşanan sıra dışı bir olay. Güvenlik güçleri kanatlarında Çince'ye benzeyen bazı harfler ve yazılar bulunan bir güvercini şüpheli bularak yakaladı. Ters kelepçeyle beraber. Güvercin Bey, buyurun sizi içeri alalım efendim. Kuşun yabancı bir ülke adına istihbarat topladığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı. Ve talihsiz güvercin tam 8 ay boyunca bir hayvan hastanesinde gözetim altında tutuldu. Lan işkence falan yapmadınız değil mi? Konuşacaksın. Her gün tüyle şey kanat tüylerinden bir tanesini yolun bunun. Yani bir defa hani şimdi günümüzde bunlar konuşuluyor. İşte hayvanlardan casus yapmak falan. Evet bunlar var. Nedir, kamera falan takılabiliyor. Zaman zaman veya o hayvana çok benzer maketler falan da yapılıyor ama şimdi kalkıp da Çin'in böyle bir şey yapıp bu hayvanın kanatlarında da Çince bir şeyler yazacağını düşünemiyorum ben. Hani düşün, casus bir güvercin yetiştiriyorsun. Yani ne, gerçi güvercin ne yapabilir? Gider işte orada bakar gelir yani, sana bir şey anlatamaz. Başka bir kullanım amacı var diyelim. Ne bileyim hani kamera taktı falan filan, bak onlar eyvallah. Ama hani bunu yazıyla yapmak. Made in China. O şekilde yazıyorsun yani. Aylarca süren detaylı incelemelerin, bürokratik yazışmaların ve kuşun üzerindeki işaretlerin analiz edilmesinin ardından gerçek ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda güvercinin Tayvan'da düzenlenen bir açık deniz yarışından kaçan ve yönünü kaybederek Hindistan topraklarına kadar uçan sıradan bir yarış güvercini olduğu anlaşıldı. Hayvanın numarası falan yazmışlar üzerine. 5 numara falan filan. Bunlar bunu okuyamayınca, bir de tüylerden dolayı herhalde çok net yazılmadı. Oğlum bu psikopatlık be. Kanatlarında bulunan ve casusluk şifresi sanılan yazılarınsa aslında organizasyona ait birer yarış numarası olduğu belirlendi. Efendim, güvercin 8 aylık esaretinin ardından vahşi yaşamı koruma derneklerinin de devreye girmesiyle birlikte yeniden doğaya salındı. Ama hayvanın şimdi artık ne biliyor, nedir o, GBT falan işlenmedi mi bu? Sabıkaya işlenmedi mi? Ajanlık suçlamasıyla 8 ay içeride yattım. Arkadaşları soruyor mesela, abi neredesin aylardır, sorma be oğlum. Aldılar içeri ters kelepçeyle. Evet, dünyanın en absürt asayiş raporlarından biri olarak da kayıtlara geçmiş bu. Öyle ama yani tamam, güvercinden ya ona bakacaksın şey var mı falan diye, nedir o, alıcı verici bir şeyler var mı? Hatta sen ona mesela bir tane kamera tak, o zaman çok şüphelendiysen sal gitsin bakalım nereye gidiyor. Bir gör oradan en doğru. Sen mesela hani onlar sana ajanlık yaparken sen işlerine bir ajan sokmuş ol. Güvercinle. Yani bu kadar zorlamaya gerek yoktu esasında. 10.32 saatler Radyo S'te. Efendim pazartesi günü öğlenle buluşturuyoruz. Sizlerle dediğimiz gibi sıcak bir gün. Haftaya sıcak başladık ve öğlene devam edecek. 0-500-33-155-4000 0-500-33-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa bir aramız var, ayrılmayın. Bursa Radyo.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
0: iyi finans. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Kan Taşçı Girişat radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim. Bir hırsızlık olayı var ama. Arkadaş, bunu da yapmayın artık ya. Tayland'da meydana gelen bir hırsızlık vakası suç dünyasının en trajikomik ve sıra dışı olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. Derslerde okutuluyor. Eğitimlerde, böyle polis eğitimlerine falan. Gece yarısı gözüne kestirdiği bir eve gizlice giren hırsız. Değerli eşyaları çalıp kaçmayı planlarken hiç hesapta olmayan bir durumla karşılaştı. Ya işte coğrafya kaderdir falan denir ya. Hani belli bir yaşam stilim var, belli bir yaşam alışkanlıklarım var. Onun dışında bambaşka bir dünyayla karşı karşıya kaldığın zaman bazen ne yapacağını şaşırırsın. Hani şey diyorsun, hani o arkadaş böyle hayatlar da var falan diyorsun yani. İşte hırsız da tam olarak onu söylemiş. Evin odalarını gezerken yatak odasındaki konfora ve havanın sıcaklığına yenik düşen şüpheli ilk olarak odadaki klimayı çalıştırdı. Hani çok sıcak, madem öyle girdik burada daha böyle bir stabil ortamda çalışalım, şu klimayı açalım canım deyip. Oda da böyle yatakta rahat, belli zengin odası. Yani bayağı zengin odası. Klimanın serinliği ve yatağın rahatlığı bir araya gelince hırsız birkaç dakika dinlenme düşüncesiyle yatağa uzandı. Şöyle bir uzanayım be abicim, sırtımızda yükümüz ağır. Ancak yorgunluğun da etkisiyle derin bir uykuya dalan şüpheli, soygun yapmaya geldiği evde saatlerce horul horul uyudu. Felekten bir gün çaldık be amirim. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanan ev sahibi yan odadan gelen yüksek sesli horlama seslerini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Odanın kapısını aralayan ev sahibi yatakta üstünü güzelce örtmüş, mışıl mışıl uyuyan yabancı bir adamla karşılaştı ve durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede eve gelen emniyet güçleri, bak adam hala uyanmıyor. Hani bazen mesela yabancı bir yerde uyursun, ne bileyim bir misafirlik olabilir, bir şey olabilir, rahat uyuyamazsın. Hani çok böyle rahat edebildiğin bir yer değildir ama o gün mesela mecburen orada kalmak zorundasındır. Allah göstermesin, hastalık olmuştur, bir şey olmuştur. Ama mesela o zaman öyle bir uykuda rahat edemezsin. Bunu yaşarız. Yaşamışızdır mutlaka. En ufak bir çırtırtıda uyanırsın. Çünkü zaten esasında uyumuyor gibi bir şeysin yani. Uyanık bir yerdesin. Ha, bu bildiğin horul horul gidiyor. Kısa sürede eve gelen emniyet güçleri suçüstü yakalanan hırsızı yatağında dürterek uyandırdı. Amirim bir 5 dakika daha be. Madem hani yakayı da ele verdik zaten. 5 dakika daha be deyip sırtını dönüyormuş öbür tarafa. Gözlerini açtığında karşısında ev sahibini değil de polis memurlarını gören şüpheli hiçbir direnç göstermeden kelepçelenerek karakola götürüldü. Yani ev sahibini görse de çok fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Ha nedir? Tabii ki ev sahibi en güzelini yapmış polisi arayarak. Hani belli bu burada sızdı. Şimdi zaman zaman oluyor. Biz hep söylüyoruz yeni nesil hırsızları, artık aranızda bir dernekleşmeye mi gideceksiniz? Ne bileyim bir STK falan filan bir şeyler mi yapacaksınız? Yapın. Eğitime ihtiyacınız var. Bak yeni nesil hırsızlarda böyle bir sorumsuzluk, böyle bir lakaytlık oluyor zaman zaman. Geçtiğimiz yıllarda da olmuştu mesela, bir hırsız kendini polise ihbar etti ama neden? Yanlış hatırlamıyorsam Sakarya'daydı. Orada bir eve giriyor. Sakarya'nın bir ilçesinde bir eve giriyor. Ev sahibi uyanınca bu kendini odaya kilitledi. Polisi arayıp yardım istedi. Abi Allah rızası için. Ev sahibinin elinde geçersem durum çok sıkıntılı olacak deyip polis adamı hem kurtardı hem de tutukladı. O yüzden söylüyoruz yani, zaman zaman bu hırsız arkadaşlar, artık bir eğitim düzenleyin, ne bileyim bir şeyler yapın kendi aranızda yani, bir gelişmeleri takip edin. Biraz pratik yapın, bunlar önemli çünkü hani eskiden hırsız dediğin zaman korkardık. Böyle bir şeydir mesela, evde böyle tıkırtı duyulur, evin hanımı şey der, bey mutfaktan ses geliyor. Bey mesela, evin beyi kedidir o kedi der. Esasında kedidir o kedinin arkasında yatan kedi değil. Mutfağa gitme yani, korkma. Oydu yani, ama şimdi günümüzde hırsa höt diyorsun, Allah ev karışıyor. Hırsızlar hakikaten kedi gibi oldu bak günümüzde. Kedi gibi uysal demiyoruz ama böyle şey, panik halleri vardır ya kedilerin. Böyle bir kaçma esnasında ne yapacağını şaşırırlar. Onun gibi bir şey oldu yani. O yüzden onların da artık bir gelişime ihtiyacı var. 10.49 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayatlı olur radyosu. Radyo S 95.6. Burası pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesi öğlenle buluşturuyoruz. Haftanın ilk iş günü. Sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz hep birlikte. Sıcak bir gün. Haftaya da öyle başladık. Böyle de devam edecek bu iş. Artık yaz kendini baya baya hissettirdi. Bir böyle Mayıs ayında biraz bir üşüdük bir şeyler oldu. Ondan sonra Haziran başında o yüzden bir kayıtsız kaldık. Acaba geldi mi gelmedi mi? Şimdi yaz geldi deyip böyle bir o moda geçip birdenbire havanın tekrar soğumasına falan korkup bir tedirginlik yaşadık bir süre, ama o tedirginlik de bitti artık. Haziran'ın da sonundayız. Bir adet Demet Akalın ve Gökhan Özen dinleyelim efendim. Nazar ardından devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Gökhan Özen Nazar radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tunay muhabbet devam ediyor. Bakınız, bir semt pazarında yaşanan olay. Zambiya'da. Sahibinin elinden kaçarak pazar alanında başıboş dolaşmaya başlayan inatçı bir keçi. Keçileri biliyorsunuz. Keçiler de tuhaf canlılar. Ben bayılıyorum keçilere. Hayranlıkla izliyorum. Yani onlar da mesela kedilerin farklı bir versiyonu gibi geliyor bana. Özellikle oğlaklar. Çok deliler. Öyle o oynamaları falan böyle acayip keyifli. Sonra mesela dağ keçilerine muazzam bir hayranlığım vardır. O aerodinamiklerine, oradan oraya mesela normalde hani yani ne bileyim bir normal eli ayağı olan bir canlının, insandan bahsetmiyorum bak, yani eli ayağı derken hani böyle maymun düşün mesela. Onların bile çok rahat hareket edemeyeceği kayalıklarda falan düşün. Bunlar toynaklarla çok rahat geziyor ya. Muazzam bir aerodinamik. Hakikaten hayranımdır dağ keçilerine. Öyle tuhaf canlılardır onlar da yani. O küçük başların kedi versiyonu gibi bir şey. Neyse, sahibinin elinden kaçıyor. Pazar alanında başıboş dolaşmaya başlıyor bir inatçı keçi. Ve gözüne kestirdiği bir sebze tezgahına yöneldi. Eyvah. Bu sıkıntı bu. Bu gerer adamı. Tezgahın arkasındaki kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan keçi. Sotede yatıyor hayvan belli. Satışa sunulan taptaze domates, marul ve salatalıkları hızla yemeye başladı. Cennete düştüm diyordur hayvan. Durumu fark eden pazar esnafı, kadının müdahalesine rağmen sebzelerin büyük bir kısmını mideye indiren keçi, kadının şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından adeta gözaltına alındı. Bir de bu haber yazımlarında falan böyle muhabirler çok kullanır bunu. Adeta işte. Adeta gözaltına, ters kelepçeyle. Bittin sen keçi. Olayın tatlıya bağlanamaması üzerine konu yerel mahkemeye taşındı ve keçi sahibiyle birlikte hakim karşısına çıkarıldı. Keçiye soruyor, abi ben hayvanım, bana sorma, sahibe soruyor. Beni şimdi sal, ben yine giderim oraya yani. Ben ne bilirim ben sizin kurallarınızı. Mahkeme başkanı sunulan delilleri ve pazar esnafının uğradığı maddi zararı inceleyerek davayı karara bağladı. Keçinin kesilmesi, tövbe estağfurullah. Hakim suç teşkil eden fiili gerçekleştiren keçiye hapis cezası verilemeyeceğini, ancak hayvanın verdiği tüm zarardan sahibinin sorumlu olduğunu belirtti. Yani. Mahkeme sonucunda keçinin sahibinin kadının tüm maddi zararını karşılamasına ve ek olarak tazminat ödemesine hükmedildi. Abi zaten epito bu kaç kilo yiyecek orada, öde parasını. İş mahkemeye kadar, bak de mahkeme parası masrafını falan da kitlerler. Ne o kadar uğraşıyorsun yani? Sonuçta evet, bunun sorumluluğu sen de bir şekilde sen bunu ödeyeceksin. İyi ya da kötü, ne oldu? Bak masraf da bindi. Nedir o? Mahkeme masrafları da bindi. Hepsi bindi yani üstüne. Pekala.

bahsediyorsunuz ama bizim sıcaklar da hiç fena değil ama diyor. Avrupa ile yarışırız demiş. Yani mümkünse Avrupa ile yarışmayalım. Bak ben sana söyleyeyim. O Avrupa ile yarışmak biraz sıkıntılı. Hele bu aralar yani tamam evet biz muhtemelen onlara karşı biraz daha dayanıklıyız bu konuda. Hani daha böyle dediğim gibi o zaman da söylemiştim daha bağışıklığımız var. Daha sıcak iklimde yaşıyoruz ama ne olursa olsun yine elimizdeki sıcakların kıymetini bilmekte fayda var. Bir adet rengin dinleyelim şöyle eskilerden aldatıldık sonra buradayız.

0: Rengin Aldatıldık Radyonuz'daydı. Yılların şarkısı. 10.58 saatler, yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533 155 4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsınız. Oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir aramız var. Ara sonrası devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Blok 3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz deyip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, Google haritalar hepimiz kullanırız. İyi de oluyor, işe de yarıyor. Zaman zaman arıza çıkartmıyor değiller ama hani genel olarak telefonlarımızda, tabletlerimizde açık ya da multimedyalarda, işte arabada. Özellikle ilk defa bir yere giderken işte konum gönder, konuma göre gitme falan filan. Bunlar oluyor. Zaman zaman bu Google haritalar hata yapmıyor mu? Yapıyor. Bazen hatta ne yazık ki ölüme kadar gidiyor iş. Evet. Hani %100 güvenmemek gerekiyor, ayrı bir şey. Bazen de çok enteresan şeyler de oluyor. Bakınız Google haritalar kurbanı kasaba. Norveç'in güneyinde yer alan, sadece birkaç haneden oluşan ve sakinliğiyle bilinen küçük Fosborg köyü. Küresel bir navigasyon hatası nedeniyle tarihinin en hareketli günlerini yaşadı. Her şey bölgenin en ünlü turistik mekanlarından biri olan devasa Preikestolen uçurumunu ziyaret etmek isteyen binlerce turistin navigasyon uygulaması Google haritaların azizliğine uğramasıyla başladı. Sistemde meydana gelen bir harita hatası yüzünden söz konusu turistik uçurumu aratan tüm sürücüler ve tur otobüsleri fiyordun tam karşı tarafında bulunan ve uçurumla hiçbir bağlantısı olmayan bu küçük köye gitti. Bir anda köylerinde yüzlerce turisti, kameraları ve araç kuyruklarını gören yerel halk neye uğradığını şaşırdı. Köy muhtarı turistlerin sürekli kendilerine uçurumun nerede olduğunu sorduğunu, bunu işte bak ticari bir gelire dökün kardeşim, yani bir yapabilirsiniz bunu. Bizde olsa anında hemen oraya meyve sebze tezgahları. Köyle alakalı ne bileyim biblolar, magnetler falan anında konur yani. Hemen orada bir şaşırmayın, biraz bir şey yapın ya, bir ticari zeka olsun yani. Bir anda köylerinde yüzlerce turisti, kameraları ve araç kuyruklarını gören yerel halk neye uğradığını şaşırdı. Köy muhtarı turistlerin sürekli kendilerine uçurumun nerede olduğunu sorduğunu, uçurum içimizde. Ancak gerçek turistik noktanın bu köyden tam 30 kilometre uzakta olduğunu açıkladı. Köylüler kapılarını çalan şaşkın turistlere harita hatasını anlatmak için yollara tabelalar asmak zorunda kaldı. Burası değil o, ileride. Uçurum için sola dön. Uçurumdan önceki son çıkış, bak soldan devam. Google yetkilileri hatayı düzeltene kadar bu küçük Norveç köyü istemeden de olsa ülkenin en çok ziyaret edilen çıkmaz sokağı haline geldi. Sabah uyanıyorsun, kapıda bir sürü insan. İşte ama dediğim gibi yani bunu krizi fırsata çevir. Hemen oraya koy şeylik, nedir o, mevsimlik ne varsa, sebze meyve kasaları koy. Turşu murşu yap mesela, tarana koy. Bizde öyledir yani. Biraz turistik olduğu zaman köy, hemen gittiğin zaman daha girişte karşılarlar seni. Bir de böyle organik olduğunu belli etmek için kavanozların ağzına bez sar. Kahverengi. Bir de kahverengi iple bağlı onu. Öyle olunca organik oluyor efendim o. Ve kavanozlarda herhangi bir marka falan olmaması gerekiyor. Ya da şöyle, hatta marka olmamasını bırak, markalı bir kavanoz, işte ne bileyim mesela bir salça kavanoz düşün. Onun o şeyini, kağıdını yırt. Hani komple evde hazırlandığı belli olsun diye o kağıdı yırt. O şekilde satışa sun. 2-3 kat fiyat ekleyebiliyorsun. Hemen ondan sonra organik olarak yükle gitsin yani, niye olmasın. İşte bunlar alışık değiller böyle. Pratik insan değiller. İşte Norveç'te yaşaya soğuk. Hani kendileri de biraz böyle şey, nasıl derler, soğukkanlı yani. Hani böyle olunca fırsatı kaçırmışlar. 11-13 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Pazartesi gününü paylaşıyoruz. Haftanın ilk iş günündeyiz. Sendrom günündeyiz. Pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bakalım bu nedir? Ha. Seçil kolay gelsin Mahmut Bey. Vallahi yolda dinliyorum, dinlemeyi özlemişim demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ama yolda dinleyin de efendim. Yolda dinlerken yazma konusunda aman dikkat. Oo, sevgili Sunay abi, yayınlar. Ender'le yoldayız. Eyvah.
Oo, Gündoğdu'ya gidiyoruz. Hayır olsun inşallah. Bizlik bir şey yok değil mi? Bize bir şarkı armağan eder misin demiş ya. Hepsi sizin olsun.

0: Ya oğlum şımarıklar radyonuzdaydı.
1: Ben şımarık insanları sevmem.
0: Efendim, İngiltere'deki bir vahşi yaşam parkında koruma altında tutulan 5 Afrika gri papağanı. Şimdi böyle olduğu zaman bir hani içimiz burkuluyor değil mi? Koruma altına alınmış. Kim bilir nasıl yasal olmayan yollarla getirildi. Ki bu her yerde, dünyanın her yerinde oluyor. Bizde de zaman zaman hatta böyle vücuduna muhabbet kuşlarını falan sarıp veya papağanları sarıp getirenler var. Öyle şey, yelek var, bunları görüyoruz yani ne yazık ki. Yazık günah hayvanlara, o ayrı bir şey. Ama işte talep edildiği zaman bu meseleler bitmez. Hani böyle üzülüyoruz, ah diyoruz, vah diyoruz ama maalesef bu talep olduğu sürece de bunlar kaçak yollarla getirilmeye devam ediyor. Sadece işte papağandır, muhabbet kuşudur değil, bir dünya canlı türü var yani, yazık günah. Doğal ortamından koparılıyor sırf birileri para kazanıyor diye ve birileri başkalarına hava atacak diye. Şimdi burada da 5 Afrika gri papağanı doğal vahşi yaşam parkında koruma altında tutuluyor ama bunlar rahat durmamış. Papağan sonuç yani, papağan da, papağanlar da enteresan hayvan türü. Papağanlar, muhabbet kuşları, kanatların kedileri. Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Bak, park yönetimini ve ziyaretçileri hayretler içinde bırakan bir davranış sergiledi. Aynı dönemde parka getirilen ve karantina süreci boyunca aynı kafesi paylaşan kafes arkadaşı Billy, Eric, Tyson, Jade ve Bernie isimli 5 papağan bu süreçte birbirlerine oldukça kötü bir alışkanlık öğretti. Papağanların öğrenme kabiliyeti var, taklit etme kabiliyeti var. İçlerinden birinin daha önce öğrendiği argo kelimeleri tekrarlaması üzerine diğer 4 papağan da bu kelimeleri hızla taklit etmeye başladı. Argo kelimeden ne olduğunu anlamışsınızdır. Bildiğin küfür yani. Haberi öyle yazmamışlar. Karantina süreci bitip papağanlar ziyaretçilerin görebileceği açık alana çıkarıldığında ise parkta tam bir şok yaşandı. 5 papağan önlerinden geçen ailelere, çocuklara ve park görevlilerine koro halinde ağır hakaretler ve argo kelimeler savurmaya başladı. Hani kızsan bir türlü, kızmasan bir türlü. Karşına geçmiş sana dolu ağzıyla söven bir papağan var. Ama sen bunu ya hayvan canım işte nereden bilecek diyorsun. Gözlerinin içine baka baka sayıp sövüyor. İşin daha da ilginç bir yanı oluşuyor efendim. Papağanlardan biri argo bir kelime söylediğinde diğerlerinin bunu gülme sesleriyle desteklemesi oldu. 5 tane papağan seninle dalga geçiyor, düşün ya. Gitmişsin, bilet almışsın, buraya gelmişsin, hani böyle çocuğunda bir etkinlik olarak düşünüyorsun. Hani gelsinler, görsünler.

bu papağanlar. Hani, evet, ben en başından şunu söyleyeyim. Yani böyle ziyaretçilere açılan, yani ziyaret amacıyla kullanılan herhangi bir hayvanat bahçesi, işte böyle doğal işte tabiat park falan filan diyorlar ya. Yani bunların ben hepsine karşıyım. Yani hayvanları hapseden her şeye karşıyım. Düşünün, orada bir empati yapın. Birileri sizi bu şekilde hapsediyor. Bir şekilde hapsediyor. Vay, doğal yaşam falan, işte doğal yaşam öyle ama değil yani. Bak, bakımdır, tedavidir, bunlar ayrı. Bunların dışında işte ziyarettir. Yani bu işi ticarete döken her türlü unsura karşıyım. Buraya gidiyorsun, bir de para veriyorsun yalnız. 5 tane papağan var karşında. Biri sana ağız dolusu küfür ediyor. Diğer 4'ü de kahkaha atıyor. İnsan muhtemelen bayağı bir gerilir. Yanında mesela hanım uyarıyor. Bey, papağanla papağan olma lütfen. Ziyaretçilerin şikayetleri üzerine acil önlem alan park yönetimi bu küfürbaz beşliği birbirinden ayırmaya karar aldı. Papağanlar kötü alışkanlıklarını unutmaları ve diğer hemcinslerinin düzgün konuşmalarını örnek almaları amacıyla parkın 5 farklı bölgesine sürgün edildi. Bununla ilgili böyle fıkra falan da vardır çok eskilerde. Düşün, aradan mesela bayağı bir zaman geçiyor. Park görevlisi bir tanesinin yanına gidiyor. Ne oldu, artık terbiye oldunuz mu? Artık küfürlerden falan uzak kaldınız değil mi diyor. Papağan ses veriyor işte. İşte atıyorum Mark diyelim. Hey Mark, Mark bakıyor, efendim diyor. Anlarsın ya. İnsanın aklına bu etkilerden fıkra geliyor yani. Efendim. Allah göstermesin ya, bu kadar fazla hakkında hakikaten yani. Peki. Bir adet, dur ne dinleyelim? Bir dakika, şu şey vardı şuralarda ya. Bunu geç, bu değil, bu değil, bu değil, bu bizim köyler değil. Ha şu Kemal Samat, tamam tamam, burada. Bir onu dinleyelim, devam edelim sonra. Mahmut Uçakcan.

0: Efendim biz her başımız sıkıştığında itfaiyeyi ararız. Şimdi itfaiye dediğin asli görevi yangın söndürmektir. Çok kutsal bir görev. Hepsine kolay gelsin bu arada. Hayat kurtarmak yani. Zaman zaman bizim hayatımızı kurtarıyorlar. Zaman zaman doğanın hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. İşte ormanlardır, ormanlardaki canlılardır. Hakikaten yürekten bir alkış onlara. Başımız her sıkıştığında diyoruz çünkü sadece yangında değil. Başka bir şey olduğu zaman da ne bileyim biri mesela bir şeyler yapıyor. Bir parmağına mesela çok olmadık bir yüzük takılıyor. Hani çok dar bir yüzük alıyor falan. Onu çıkartmak için itfaiyeye başvuruyoruz. Hep böyle şeylerde yani kazalarda sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Bu defa efendim mahsur kalan bir itfaiyeci var ama öyle böyle değil. Avustralya'da yaşanan bir kurtarma operasyonu bu kez kurtarıcıların kendisini hedef aldı. Sydney kentinde görev yapan profesyonel bir itfaiye eri mesai arkadaşlarıyla girdiği iddia ya da şakalaşma sonucunda o kısmı tam bilmiyoruz. Daha sonra açıklama yaparlar. Akıl almaz bir durumun içinde kalıyor itfaiye eri. İtfaiyeci endüstriyel boyutlardaki bir büyük bir çamaşır makinesinin tambur kısmına sığabileceğini iddia ederek makinenin içine girdi. Abi siz bari yapmayın. Gövdesini makinenin içine sokmayı başaran adam dışarı çıkmak istediğinde ise hareket edemediğini fark etti. İlk akla kim geliyor? İtfaiyeci. Abi itfaiyeci burada ama içeride o ya. İhbar üzerine olay yerine gelen diğer itfaiye ekipleri kendi... Çok dalga geçmişlerdir ama sonra. Kendi meslektaşlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Hidrolik kesiciler ve demir makasların kullanıldığı titizlikle yürütülen bak 2 saatlik bir operasyonun ardından çamaşır makinesi kesilerek talihsiz itfaiyeci sıkıştığı yerden çıkarıldı. Geçmiş olsun. Sağlık durumu iyi olan itfaiyeci bu olay neticesinde mesai arkadaşlarının diline düşmekten kurtulamadı. İşte biz de tam bunu diyorduk. Hani düşün artık uzun yıllar boyunca yani hatta emekliliğe gelene kadar ekip arkadaşları bununla dalga geçecek. Yapacak bir şey yok. Hani artık bunun dönüşü yok yani bu böyle. Neyse öncelikle tabii ki geçmiş olsun. O da biliyordur az çok hani yani çok da sıkışırsam bizim meslektaşlar gelir bana yardım eder diye az çok tahmin ediyordur ama. Evet yardım da etmişler. Bundan sonra artık mevzu aralarındaki tamamıyla espri üzerine. Espri samimiyeti üzerine dönecek. 11.28 oldu saatler. Son yarım saate merhaba diyeceğiz. Az sonra... Sunaylar Gündoğdu'ya çıkıyor diyor. Demiştik bizlik bir şey mi var diye. Yok yok abi sizlik değil diyor. Konu başka. Kiracıyı çıkarıyoruz hocam. Pekala. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Kısa bir aramız var ardından son yarım saatteyiz.
1: Çok ciddi bir duyguymuş. Ona inananların hali maalesef buymuş.
2: Bursa Radyo S.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Edon Bodrum'da ile radyonuzdaydı. Efendim yaza girmenin en önemli belirtilerinden bir tanesi biliyorsunuz bizde Fedon'un denize düşmesi. Bu sefer şarkıyla böyle bir durum oldu. Pekala devam ediyoruz. Neler var neler yok. Bu nedir? Kedinin banka soygunu girişimi. Sebep mama parası be. Çok zor durumda kaldık. Rusya'da bir banka şubesinde gece yarısı aniden devreye giren alarm sistemi emniyet güçlerini adeta teyakkuza geçirdi. Gece evet doğru yani risk çeken bir şey. Hem bir de banka şubesi hem de alarm çalmaya başlıyor. Çok hayra alamet değil yani biliriz. Güvenlik merkezine düşen hareket algılandı sinyali üzerine. Ama işte hareketin mesela artık günümüz teknolojisi şu da var. Yani evlere mesela kamera falan konuyor ya. Orada hareket eden canlının ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. İşte ona göre tepki verebiliyor. Yani insan değilse mesela bazen ötmüyor veya ne bileyim alarm vermiyor. Dediğimiz gibi burası banka. Güvenlik merkezine düşen hareket algılandı sinyali üzerine bankanın büyük bir soygun girişimiyle karşı karşıya olduğu düşünüldü. Kısa sürede olay yerine ulaşan özel harekat polisleri ve çelik yelekli ekipler bayağı ciddi bir operasyon düzenliyorlar. Binanın tüm çıkışlarını tutarak silahlarıyla içeri sızdı. İçeridekiler teslim olun falan demişlerdir. İçeriden ses gelmeyince ya da miyavı nereden anlayacaksın? Büyük bir gizlilik ve dikkatle koridorları geçen güvenlik güçleri hareket sensörlerinin bulunduğu ana kasa dairesinin önüne geldi. Oğlum oraya kadar nasıl girdin be? Kedi için diyorum bunu. Kapıyı açıp içeri giren ekipler elleri tetikte bir soygun çetesi aramaya başladı. Ancak karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Banka kasasının üzerinde oturan ve etraftaki bisküvi kırıntılarını yiyen obur bir kedi onlara bakıyordu efendim. Mama var mı getirdiniz mi mama da yanınızda? Yapılan incelemede kedinin gün içinde tavan arasındaki bir boşluktan binaya girdiği, gece ortalık sessizleşince de yiyecek aramak için aşağıya masaların olduğu bölgeye atladığı belirlendi. Hani çalışanlardan arta kalan bir şey var mı yok mu falan filan diye çöplere falan da bakıyordur. Eğer çöpler akşamlar alınmıyorsa. Bu atlayış sırasında yüksek hassasiyetli hareket sensörlerini tetikleyen kedi bankayı soymaya çalışan bir hırsız tanınmasına yol açtı. Kedi polis ekipleri tarafından zarar verilmeden binadan çıkarılarak sokağa bırakılmış. Şimdi doğal ortamı demiş burada ama doğal ortamı dediği yer sokak işte yani. Hayvana bari 2-3 yılın bir şey de alsaydınız ha. Alın ki tekrardan gelmesin oraya. Gerçi şu da var mesela kediler de öğrenebiliyor biliyorsunuz. Şu da olabilir mesela ne zaman bu şey, tavan arasında öyle bir boşluktan girip içeri girdiğim zaman bir saat sonra polisler geliyor beni besliyor diye her gün bunu da yapmaya başlayabilirdi. Kediler öğreniyor yani. Neyse geçmiş olsun evet riskli bir durum yok. 11.41 saatler. Harunlar Beyler Radyo S95.6 burası. Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız. Pazartesi gününü paylaşıyoruz sizlerle. Pazartesi gününü öğlenle buluşturuyoruz. Daha doğrusu haftanın ilk iş günü. Sendrom günündeyiz. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz. Dışarıda gayet güzel bir hafta başlangıcı diyebiliriz. Şimdi program başındayken bir kontrol etmiştik de hatta şimdi aklıma gelmişken bakalım. Hani okulların tatil olmasıyla birlikte sabah trafiğinde kısmen bir rahatlama var. Ne oldu bunlar? Ha zaten bakamıyormuşuz. Kapattınız mı kameraları? Ne yaptınız? Geçtiğimiz günlerde şey vardı böyle bir KVKK uyarısı. Belediye kameralarına yönelik işte kapanacak falan. Bunlar trafik kamerası bunlar. Bunları yapmayın. Buradan biz haber amaçlı kullanıyoruz. Oradan kim geçmiş? Geçerken yanında kim varmış? Acaba nereye gidiyormuş? Bu saatte de oraya gidilir miymiş diye falan böyle bir şey olayın orasında değiliz yani. Peki. Bir dakika şuradan. Levent Yüksel vardı az önce. Nereye gitti o? Bir Levent Yüksel çalalım. Ondan sonra da yavaş yavaş programı toparlayacağız. Bu muydu o? Yani işte, şarkı bu da bu versiyon mu muydu? Bakayım. Oo olur. Evet olur. Hadi bakalım yavaş yavaş programı toparlıyoruz.
1: Bursa Radyo S.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego radyonuzdaydı. 11.54 oldu saatler Radyo S'te ve gitme vaktimiz geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo S'te, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman günü.

O mahallede herkes gömlek giyerdi. Bizim kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi. Diktirir ya...

sonunda herkes anladı. Ya nasip ya kısmeti. Bizim kul Ahmet birdenbire oluverdi Ahmet Bey. Ceketse Ahmet Bey'in ceketi.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.
7: Radyo S.
0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

En azından şu andan itibaren daha güzel, daha keyifli geçebilir gününüz. Eğer radyonuz açıksa, eğer radyonuzun sesi açıksa, bence biraz daha açabilirsiniz. Tamam, fazla başkalarını rahatsız etmeyin ama şarkıların keyfine varmak için sizi şöyle bir götüreceğim 90'lara. Önce birkaç slow şarkı, sonra da hareketli şarkılar seçerek tam bir saat boyunca 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da. Önce unutulmayanlar yapacağız, daha sonra da hit şarkılar çalacağız. Dumanın üstünde fırından yeni çıkmışlar var. Bugün ilk kez çalacağım şarkılar var. Ama önce 90'lar. Çelik'le Hercai ile selamladık sizleri. Hemen ardından Grup Gündoğarken ve Sen Benim Şarkılarımsın. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Radyo S'e...

istiyorsunuz, ne güzel şarkılar istiyorsunuz. Var mı kalbinizden, gönlünüzden geçen ya şu şarkıyı da çalsa da dinlesek dediğiniz? Radyo isim WhatsApp hattı 0533 155 4000. 0533 155 4000.

WhatsApp'ını da sayarsan seviyor çıkıyor. Vardır herkesin muhakkak bir papatyayla seviyor, sevmiyor, yaptığı, fala baktığı en azından bir dönem. Papatya fallarıyla deme sağır oldu bizlerle birlikte de. Hep Arnavut kaldırımını çalıyorum ya da o şarkı istek geliyor ama çok da güzel şarkıları var ayrıca kendilerinin. Sevgili Arif Bey beni dinlerlermiş. Bugün pozitif başladınız diyor her zamanki gibi. Sizin sayenizde diyelim ve sıradaki bu güzel şarkıyı kendisine armağan edelim. Kendisi de acaba kimlere armağan ediyor bilmiyorum ama gönülden gitti diyelim. Demet Sağaroğlu ardından. Biliyorsunuz Demet Sağaroğlu uzun süre Kayahan'a vokalistlik yapmıştı. Hatta televizyon şarkı yarışmasında bizi beraber temsil etmişlerdi. Şimdi Kayahan tek başına. Sevgiyle anıyoruz bu arada. Yıl 2000 ve gönül sayfam Arif için.

İlk yarım saati tamamlayacağız. Hakan Peker'le Karan'la yıl yine 2000. Öncesinde ise yıllarla biraz daha geçmişe götürdüm sizleri. 1990 yılından Lemansam geldi radyolara. Lemansam'ın şarkısıyla Hakan Peker'in bu şarkısı arasında tam 10 yıl var arkadaşlar. Arda arda ikisi de artık nostalji olunca çalmak da gerçekten keyifli. Sonra kısa bir reklam. Reklamlardan sonra ne dedik? Son bir yarım saat daha 90'lar çalacağız. Ondan sonra saat 14 itibariyle yenilerle devam edecek radyonuzda Güne Bakan.

0: manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Reyhan Karaca, Mustafa Sandal'ın da vokaliyle sevdik, sevdalandık dedik. Sevgili İbrahim Bey'in isteğiyle İbrahim Bey'e ve sevdiklerine gönderdik. Hemen ardından da Harun Kolçak'la devam edeceğiz. Yine bir istek şarkısı. Sevgili Mahmut istemiş şarkıyı. Ezgi Ömer ve Deko Art muhasebe çalışanlarına armağan ettiğini söylemiş. Harun Kolçak söylüyor. Gir kanıma.

0: konuşurum.
1: Göksel bir seni konuşurum. Yine bir istek şarkısı olarak Füsun Hanım'ın isteğiyle çaldıktan sonra geldik bu bölümün son 4 şarkısına. Ve işte onlardan bir tanesi kendi sözü bestesi. Doğuş, uyan 95.6 Radyo Este Güne Bakan'da.

Yazın tam ortasında bana eski yazları hatırlatan şarkılar var ki onlardan biridir. 1996 yılından günümüze Zerrin Özer ve Deli Yaz.

iki şarkı önce Barış Manço'dan Yolla Yarim gelecek ki çok da sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Mançoloji albümündeki yorumuyla çalacağım. Ardından sürpriz bir Sezen Aksu şarkısıyla bitireceğiz. İlk saatimizi bu iki şarkımızı da sevgili Banu doktorumuza göndereceğiz. Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra yenilerle devam.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor. Hadi.

müziğinin güçlü sesi Funda Arar. Bana bir gülümseme ısmarla. Yanında merakla beklenen albümünün habercisi ayrıca. Sözleri Levent Gürsel'e, müziği Yusuf Gürsel'e aitmiş şarkı. Aranjör değerli eşi, orkestrasının da şefi Fabio Taşer imzası taşıyor. Şarkının ruhuna uygun oldukça samimi bir görsel dünyaya sahip de bir video klibi çekmiş kendisi. Klibini ise Kemal Başbuğ yönetmiş. Güzel şarkıyla açtık ikinci saati. Slow bir şarkıyla açtık, bir slow şarkıda. Elis'ten gelecek bir Yıldız Silvi klasiği. Ve az başında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda seslendirdi bu şarkıyı Edis. Bir de kaydedildi. Daha sonra da bizlere servisi yapıldı video klibiyle birlikte. İşte delikanlım Edis yorumuyla geliyor şimdi.

Daha önce hiçbir Edis konserine gittiniz mi bilmiyorum ama kendi şarkılarının haricinde başka sanatçılara ait şarkıları da yorumluyor, seslendiriyor. Hatta albümlerinde de var yine coverları. Bakalım bu şarkı bir albüm kaydına dönüşecek mi yoksa sadece böyle bir konser kaydıyla mı kalacak? Edis bizlerle birlikteydi, Delikanlım. Ardından projelerle devam edeceğiz. Teoman'ın şarkıları başka isimler ve gruplar tarafından seslendiriliyor. İşte onlardan biri de APO yorumuyla Serseri.

0: gayet güzel. Devam et.
1: Bir diğer proje ise Talu şarkıları. Gökçe ve Pamela yıllar yıllar önce Özlem Tekin'in seslendirdiği, Zeynep Talu'nun sözlerini yazdığı, adresler karıştığı, tekrar yorumladı, tekrar sundu bizlere.

Ard arda 90'ların sevilen şarkılarını yeni versiyonlarıyla, yeni yorumcularıyla çaldım sizlere. Gökçe Pamela, Adresler Karıştı, Talu şarkılarından geldi. Koray Avcı ve Ümit Sayın şarkılarından geldi Hicran'la. Ve hemen ardından da Ateş Labarut'u dinledik, bir Sertab Erener klasiği. Gülizay'la seslendirdi Emrah Karaduman'ın yine düzenlemesiyle. 90'lardan bu yana tanıdığımız, çok da sevdiğimiz bir isim. Konserleri sold out. Biletleri çıkar çıkmaz tükeniyor. Bursa'ya ne zaman gelse büyük ilgi görüyor. Ve o da yeni şarkılar üretmeye devam ediyor.

Silvi'nin yenisi Şık Olmalıyım. Arada üretmeye de devam ediyor, yazıyor, besteliyor. Konserleri de tüm sürat devam ederken bu yeni şarkıları bir de kliplendiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali cumartesi akşamı ilk konser akşamında binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Festivalin açılış konserinde FSM Hastane alanında sahne alan Demet Akalın, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatmış. Dün akşamsa ikinci akşamda sahne aldı Ceza. Konser sırasında seyircilerin sahneye attığı Bursa Spor formasını giyerek konserine devam etmiş. Sanatçının bu jesti festival alanını dolduran müzikseverlerden de büyük alkış alırken gecenin en dikkat çeken anlarından biri olmuş. Peki bu kadar mı? Devamı var. Bu akşam, yarın akşam, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bu hafta her akşam bir konser gerçekleşecek. Nerede? Festival alanında. Önce bir Demet Akalın, Gökhan Özen şarkısı. Nazarı çalayım sizlere. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra bu haftaki takvime şöyle bir göz atarız.

Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Reklam. Radyo
5: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Tam benim tipim. Buray yenisiyle bizlerle birlikteydi. Reklamların ardından. Festival başladı. 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da 2026 Kültür Yolu Festivali.
1: Sormasın.
0: 27 Haziran Cumartesi Demet Akalın, 28 Haziran Pazar Ceza sahne aldıktan sonra işte bu akşam sahnede olacak isim. Derya Ulu, eski yeni şarkıları muhteşem performansıyla saat 21 itibariyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında Bursalılarla buluşacak, şarkılarını söyleyecek.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bu akşam Derya Doğu, yarın akşam Serkan Kaya. Ve Temmuz ayının ilk 5 gününde 1 Temmuz Çarşamba Levent Yüksel, 2 Temmuz Perşembe Ebru Yaşar, 3 Temmuz Cuma Gökhan Türkmen, 4 Temmuz Cumartesi Murat Boz ve 5 Temmuz Pazar Sinan Akçıl. FSM Hastane alanında saat 21'de başlıyor konserler. Ücretsiz olarak da Bursalılar izleyebiliyorlar. Cumartesi akşamını beklemeyelim o zaman, bir şarkısını çalalım. Onlardan. Derya Uluğun hemen ardından Yara Tuz'la yenisiyle burada olsun. Murat Boz.

İstanbul'da da birçok yerde konserler gerçekleşti. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Blok 3 konseri vardı. Yüzlerce kişi akın etmiş stadyuma ve aynı saatlerde Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda divamız sahne aldı, yani Ajda Pekkan. Yakar Yeşerim'le bir Tarkan şarkısıyla gelecek şimdi radyolarınıza.

Hafta sonu Bursa'da bambaşka sahnelerde, bambaşka konserlerle çok hareketliydi. Kültür Yolu Festivali konserleri başladı dedik. Cumartesi Demet Akalın, pazarsa Ceza sahne aldı. Aynı anlarda 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali'nde. Cuma akşamı Cuban Classics ve Emir Ersoy Orkestrası. Cumartesi Musa Eroğlu, Yedi Veren Orkestrası, Anadolu'dan Blues'a. Ve dün akşam da Emel Matluti, Balat Atatürk Ormanı'nda yine ücretsiz konserleriyle Bursalıların kulaklarının pasını sildi. Ayrıca cumartesi Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Imani konseri vardı. Ve bir de dün Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde de kahkahalar duyuldu. Çok güzel hareketler 2. BKM Mutfak ekibi bir kez daha Bursa'daydı. Valla yaz geldi, daha da şenlendi. Hem sahneler hem mekanlarda güzel keyifli konserler, festivaller tüm hızıyla devam ediyor Bursa'da. Arem ve Arman çok da güzel işlere imza atıyorlar. YouTube sayfalarında da röportajlarına devam ediyorlar. En son Ebru Gündeş'in klasikler arasında yer alan bir şarkısıdır Çingenemi. Bambaşka bir düzenlemeyle sundular bizlere. Şimdi işte Güne Bakan farkıyla radyoda Çingenem ve Ebru Gündeş.

Eleştirmenler ve seyirciden vasatın altı bir reaksiyon alan yeni DC filmi Supergirl, beklentilerin oldukça altında kalarak ilk hafta sonunda Amerika'da yalnızca 38 milyon dolar hasılata ulaşarak açılışını ikinci basamakta gerçekleştirmiş. Globalde açılışını 68 milyon dolarla yapan filmin 170 milyon dolarlık prodüksiyon maliyetine sahip olduğundan vizyon macerası sonunda kendini amorti etmesi zor gözüküyor deniyor. Peki Supergirl'ün beklentilerin altında kalmasının sebebi ne? Oyuncak hikayesi 5. Box Office Amerika'nın zirvesinde. İkinci hafta sonunda elde ettiği 70 milyon dolarla liderliğini sürdürmüş. Globalde ise şimdiye kadar 585 milyon dolara erişmiş durumda. Yılın en büyük gişe başarısı olan ve dünya genelinde 370 milyon dolara ulaşan Saplantı ise 9.8 milyon dolarla 3. basamaktaki yerini korumuş. Haftanın bir diğer yeni filmi bizim Türkiye sinemalarında çok fazla izleyemediğimiz bir seri Jackass. Best and Last açılışını 8.4 milyon dolar hasılatla 4. sırada gerçekleştirirken Steven Spielberg imzalı ifşa günü ise 8.1 milyon dolarla gösterimdeki 3. hafta sonunu Amerika'da 5. sırada kapatan bir diğer yapım olmuş.

0: Abel Matiz yenisiyle Umrum Dışı'yla bizlerle birlikteydi. Bu akşam konserler haricinde nerede ne var derseniz sadece bir gösteri gerçekleştirilecek ki Baob sahnede saat 20.30 ama biletleri tükenmiş arkadaşlar. İsterseniz hiç anlatmayayım, söylemeyeyim. Bir de haber niteliğinde ileteyim. Etkinliğin adı Boru Cevap. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay birlikteler. Yıllardır videolarda başımıza ne geldiyse bu kez sahneye geliyor diyorlar. Borunun içinden çıkan sorular. Kimi cevaplıyor, kimi kaçmaya çalışıyor, kimi de gereksiz dürüstleşiyor. Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın yıllardır internet ortamında kurduğu o kontrolsüz enerji ilk kez canlı canlı sahneye çıkıyor. Bazen mikrofon da size uzatılıyormuş. Bilet alanlar, şanslılar olmayanlar bir sonraki gösteriyi bekleyebilirler. Bir postada sen koy, anlamıyorsun beni, umrun dışı. Ben bugünlük bu kadar diyorum. Son iki şarkıyla bugünlük veda ediyorum. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum.
1: Sana ne yanılmışım.
0: Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo
1: S. Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
3: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr

0: reklam. Radyo S. Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
4: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Bursa 16, Bursa 16, indirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
4: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
5: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Denize çek
1: gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siya Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliği.

0: Reklam. Radyo S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bursa Radyo F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir gönlüm var akıllanmaz, aşk ile dolmayınca durmaz.

Bursa Radyo S.

Bursa Radyo F.

ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksun.

uçan. Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.